0: Sen Paşa'm.
1: Gel sen Paşa.
0: Sen Paşa'nın ne son kalsın? Sokarsın.
1: Hayır.